Gulen ve koyu çavaya deker. Yaraber ayar ediyor deker. Bıçavan hayar şeydeki yiyer. Bıçavci oğulatı buyur avam.